Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo A. www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

0: Meraklı, hoşgörülü, eğlenceli, tarz. Konuşan, konuşan, konuşan. Düşünen,
1: üniversiteli.
0: Şehrin en genç sesi. 101.7 Radyo

0: Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
1: 101.7 Radyo A. Radyo A.

to know where I belong, and you can't prove me wrong. No.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo A. No way to serve, no way to serve, no way to serve. 101.2 Radyo A.

Radyo A. www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

Şehrin en iyisi 101.7 radyodan herkese günaydın. Mikrofon başında ben yayıncınız Cemre Nazlı Şengeç. Harika parçalarla sabahınıza renk katmaya geldim. Bir yere ayrılmayın.

Eurovision'la birlikte tarihin sahnesine çıkan isimlerin yeniden konuşulduğu program Eurovision Gezegeni her cuma saat 15'i gösterdiğinde 101.7

Şehrin gürültüsü, sabah saatlerinin o bitmek bilmeyen telaşıyla karışıp arkada kalırken, sadece kendi adımlarınızın ritmine odaklanabileceğiniz, kalbinize giden o yolda size eşlik edecek bir parça şimdi kulaklarınızda. Senin...

Sizin dev isimlerinden Kesiba'dan, damarlarınızdaki ritmi hızlandırıp zihninizi ele geçirecek bir parça 101.7 frekansından ruh halinizi değiştirmek için geliyor.

Hafta sonu planlarınızı yaptınız mı? Eğer hala karar veremediyseniz ve ne izlesem diye düşünenlerdenseniz 2026'ya güçlü bir giriş yapan Vizyon filmi önerisiyle geldim. Yeniden bir araya gelen yıldız kadrosuyla moda dünyasının temposunu keskin diyaloglar ve ikonik atmosferiyle anlatan Şeytan Prada Giyer 2 devam filmi şu anda beyaz perdede. Hafta sonu etkinlik listenize mutlaka eklemenizi öneririm.

Şimdi ise geçtiğimiz Nisan ayında dünya turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alan, biletleri ise günler öncesinde tükenen, konserde bulunanların yıllarca hafızalarından çıkmayacak anlar yaşatan The Neighbors'tan, o gecenin enerjisini taşıyan, melankoliyle sakinliği, karanlıkla romantizmi aynı ritimde buluşturan Hula Girl isimli parçayla devam ediyoruz.

Sözleriyle kırılganlığı, sevgiyi ve insanın en savunmasız yanlarını usulca anlatarak sakin ama derin bir şekilde hissettiren, büyüleyici atmosferiyle dinleyeni içine çeken harika bir parça Radyo A'da.

Geleceğin için ilham al, planla, harekete geç. Uzman konuklar, sektör temsilcileri ve kariyere dair tüm ipuçları bu programda. Mikrofonda Kariyer, iki haftada bir, çarşamba günü saat 12'de 101.7 Radyo A'da.

Benzersiz sesi ve gizemli sahne imajıyla modern pop müziğinin en etkileyici isimlerinden biriyle, kendi yüzünü gizleyip müziğin ruhunu ön plana çıkaran ve yazdığı her satırla listeleri alt üst eden harika bir söz yazarı olan Sia'yla sabaha ışık tutacak bir parçayla devam ediyoruz.

Bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey, kendini yoran kalabalıklardan, ruhunu kendinden uzaklaştıran her şeyden biraz olsun kaçabilmektir. Kalbinizi yormayan insanların yanında soluklanabildiğiniz, hayatın karmaşası içinde durmadan kahkaha atabildiğiniz anlarsa belki de en gerçek huzurdur. Bugün mutlu olduğunuz ve sizi sadece siz olduğunuz için gülümseten insanların karşınızda çıktığı bir gün olsun. Umuyorum ki içten kahkahalarınız duymasın, güzel kalbiniz çiçek açsın.

Bazı şarkılar melodisiyle dans ettirirken, sözleriyle geçmişi düşünmenize sebep olan tuhaf hisler uyandırır. Şimdi kalp kırıklığını hareketli ritimlerin arasında saklayan güçlü bir parça, My Love, kalp atışlarınızın arasında...

Bunu hatırlıyor musunuz? Peki ya bunu? Hani bir nefeste çekersin ya. Anımsadıklarınız arasında bu var mı? Benimle oynama, söyledim sana. 90'lı yıllara bizleri götürecek harika ritimlerle dolu bir saate hazırsanız, Radyo A'nın programı Kaset Çalar her perşembe saat 17'de.

Sabah sersemliğinizi henüz atamadıysanız, eminim ki şimdi dinleyeceğimiz parça enerjinizi anında yerine getirecek. Sabaha hareket katacak, nostaljik havasıyla yüzünüzde küçük bir tebessüm bırakacak. Daktır daktır şimdi kulaklarınızda yankılanacak.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Dışında yayınlarımıza yetişemediğiniz ya da yeniden dinlemek istediğiniz anlarda arşivimiz her zaman sizinle. Sevdiğiniz programlara tekrar ulaşmak, kaçırdığınız programları dilediğiniz zaman yeniden dinlemek için radyo.anadolu.edu.tr adresinde yer alan arşiv bölümünü ziyaret edebilir, tüm programlarımızı dilediğiniz zaman yeniden dinleyebilirsiniz.

Paranın her şeyi çözdüğünü söyleyenler de var. En büyük boşluğunu bıraktığını düşünenler de. Ama bazı şarkılar vardır ki tam o ikilemin arasında durur. Güçlü ritmiyle, asi tavrıyla bu ikilemi anlatan bir parça enerjinizi arttırmaya geliyor.

Şehrin en iyisi 101.7 Radyo A'da. Mikrofon başında ben programcınız Cemre Nazlı Şengeç. Bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya sabah saatlerinde yeniden buluşana dek. Hoşçakalın.

Adınıza bir dilekçe var. Radyo A'da Arzu Halci her perşembe saat 20'de yazılıp da okunmayan dilekçelerinizi paylaşıyor.

Şehrin en genç seslerinin buluştuğu 101.7 frekansından herkese merhaba. İnişli çıkışlı havaların ardından nihayet güneş yüzünü gösterirken ben programcınıza Leyna'nın müzik listesi de güneş gibi enerji versin dilerim.

Yüksek binalı şehirlerde gürültü ve koşuşturmadan uzaklaşıp ruhunuzdaki müzik mahzenine girmeye ne dersiniz? Radyo A'da her çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde sakin ve huzurlu ritimler gölgelerle sizi bekliyor. Çünkü özgürlük müzikte, müzikse gölgelerde saklı.

1 Mayıs günü kimliği belirsiz ancak dünyaca ünlü bir sanatçı Londra'nın en merkezi yerine politik açıdan çok güçlü bir heykel bıraktı. Bu sanatçımız elbette Banksy'den başkası değil. Bilmeyenler için dipnot, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı sansasyonel duvar resimleriyle ünlenen bir sokak sanatçısı Banksy. Serseri bir sokak sanatçısı sakın zannetmeyin, Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasında gösterdiği bir sanatçı. Şimdi heykele geri dönelim. Yüzü elindeki bayrakla kapanmış bir erkek figürü ve uygun adım marş ilerliyor. Körü körüne bağlandığı milliyetçilik yüzünden kendi sonunu hazırlayan bir vatanseveri temsil ettiğini söylemek mümkün. Heykelin bırakıldığı yer de çok manidar. Londra'nın en emperyalist bölgelerinden Waterloo Place'e bırakılmış.

Her moda severin Şeker Bayramı veya Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz Met Gala geçtiğimiz gün gerçekleşti. Bu seneki tema kostüm art, yani modanın bir sanat formu olması ve insan vücudunun modayla birlikte bir tuval haline gelmesi diyebiliriz. Yani bu sene bir kıyafet değil, devasa kostümler görmek istiyoruz diye bas bas bağırıyor aslında. Mimari, heykel sanatı, dünyaca ünlü resim tablolarına referans edilen bir sürü kostüm vardı kırmızı halıda. Bazı kostümler de adeta bir sanat eseriydi ve işçilik açısından beni hayran bıraktı.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

Kimseye zayıf yanlarını gösterme. Hep güçlü görün. Duygularını kontrol et ki kimse seni yıkamasın diye beylik laflar edeceğimi düşünmüyordunuz sanırım. Modern dünya bize sürekli dik duruşlu bir profil dayatıyor. Duygularımızı her an kontrol etmemiz, kusurlarımızı birer utanç kaynağı gibi saklamamız ve her türlü fırtınada çözüm odaklı olmamız bekleniyor. Sanki insani yanlarımızdan arınırsak daha başarılı ve değerli olacakmışız gibi bir illüzyonun içine hapsediliyoruz. Halbuki bizi biz yapan şey iyi yanlarımız olduğu kadar kırılganlıklarımız, zayıflıklarımız değil midir?

Geçmişe arama şansınız olsaydı, ahizenin ucundaki kendi çocukluğunuza ne söylerdiniz? Bu sorunun cevabı, dünyaca ünlü Malmö İstasyonu kitabının yazarı Alex Schulman'ın yeni kitabında saklı. Meraklısı için 17 Haziran Türkiye'de raflarımıza gelmiş bile.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

20 yıl aradan sonra bir devam filmi çekilecek ve en az ilki kadar kaliteli olacak deseler pek ihtimal vermezdim. Ta ki Shake Kata Marka Giyer 2 filmini izleyene kadar. Özellikle filmde en çok hoşuma giden kısım dijitalleşen yayıncılık dünyasına ve gazeteciliğin kırılgan bir alana dönüştürmesine yönelik eleştirileri.

Ben programcınız Aleyna ile bir saatlik birlikteliğimizin sonuna geldik. Benden hemen sonra sevgili Rona Ali mikrofon başında olacak ve bu akşam saat 20'de Arzu Halci programının yeni bölümünü kaçırmayın derim. Her daim Radyo A ile kalın.

Şehrin en genç sesi 101.7 Radyo A'dan sesimin ulaştığı herkese merhaba. Ben yayıncınız Rona Ali Özay. Önümüzdeki bir saat boyunca bu frekanstan size eşlik edeceğim. Birlikteliğimize Amerikalı genç bir şarkıcıyla başladık. 23 yaşındaki Stephen Christopher Sanchez'den Sweet Nova kulak veriyoruz.

Meraklı, hoşgörülü, eğlenceli, tarz. Konuşan, konuşan, konuşan. Düşünen, üniversiteli. Şehrin en genç sesi. 101.7

Country müziğin yaşayan çınarı Willie Nelson ve eski dostu Rodney Crowell'a kulak veriyoruz. Sanatçının albümüne de adını veren o meşhur isim şarkısını dinleyeceğiz. Geçip giden yıllara ve hayattaki küçük mutluluklara sımsıcak bir teşekkür mektubu. İçinizi ısıtacak harika düet, Oh What a Beautiful World, şimdi Radyo A'da.

Hazırsanız ritmi ve basları en yukarıya çekiyoruz. Queen'in rock dünyasından dans pistine attığı en büyük adım Another One Bites the Dust geliyor. John Deacon'ın o meşhur bas yürüyüşü ve ilginçtir ama Michael Jackson'ın ısrarıyla bir dünya hiti olan bu parça sade, keskin ve bir o kadar da durdurulamaz. Freddie Mercury'nin vokaliyle rock tarihinin en funk hali başlıyor.

Mikrofonu rock dünyasının patron lakaplı ismi Bruce Springsteen'e bırakıyoruz. Springsteen 70'li yaşlarında olmasına karşın vokal gücünden hiçbir şey kaybetmediğini bu soul klasiğiyle bir kez daha kanıtlıyor. Dev orkestrasıyla enerjiyi stüdyoya taşıyan Don't Play That Song şimdi Radyo A'da.

İngiliz-İtalyan müzisyen Jack Savarotti, kariyerinin en görkemli prodüksiyonlarından biriyle karşımızda. Piyano vuruşlarının sürüklediği, üflemeli çalgılar ve güçlü ritimlerle zenginleşen bu parça, dinleyiciyi adeta retro bir film sahnesinin içine çekiyor. Modern soul tınılarını, Myles Kane işbirliğiyle bambaşka bir seviyeye taşıyan, her notasında büyük bir tutku ve kararlılık barındıran o sarsıcı atmosfer, Do It For Love, şimdi radyo.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Benim için Radyo A'da haftanın keşfi şu an kulaklarınıza ulaşan The Pineapple Thief grubu oldu. En sevdiğim müzik türlerinden biri olan Progressive Rock'ın modern temsilcileri sayılan ekipte özellikle 2016 yılı bir dönüm noktası olmuş. King Crimson'dan tanıdığımız efsanevi davulcu Gavin Harrison'ın kadroya dahil olmasıyla grubun müziği tam anlamıyla karakteristik bir kimliğe bürünmüş. Harrison'ın usta işi davul yürüyüşleri ve Bruce Sword'un melankolik vokaliyle şekillenen bu parça insan ilişkilerindeki soğuk mesafelere değiniyor. Ritmik yapısı ve sarsıcı enerjisiyle The Frost.

Bugün Radyo A'da bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben yayıncınız Rona Ali Özay, geçtiğimiz bir saat boyunca size eşlik ettim. Radyo A'dan hiç ayrılmayın çünkü yayıncı arkadaşım Yaren birazdan mikrofon başına geçecek. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Hadi.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Kimileri için çocukluk, kimileri için gençlik, kimileri içinse hiç yaşanmamış, merak edilen yıllar. Geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa hazırsanız, bir eski şarkı her perşembe saat 18'de Radyo A'da.

frekanslar arasında kendini kaybederken müziğin büyülü dünyasında kalmaya ne dersin? Her hafta Cuma günü saatler 13'ü gösterdiğinde Yakın Mercek 101.7 Radyo A'da.

Hayatımı güzelliği aramakla geçirdim. Bazen bir tabloda, bazen bir kitapta, en çok da şarkılarda. Güzelliği de şarkılar gibi Sen Nehri'nin kıyısında buldum. Fransızca müziklerde kaybolmak isteyenlerin programı Sen Nehri, her pazartesi saat 10'u gösterdiğinde Radyo A'da.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Şehrin en genç sesi 101.7 Radyo A'dan sesimin ulaştığı herkese merhaba. Mikrofonda ben yayıncınız Naz Demirkaya. Saatler 16'yı gösterinceye dek size ben eşlik edeceğim.

Sinemada ilk defa duyduğunuz o unutulmaz parçalar. Sabaha kadar arkadaşlarınızı övmeye doyamadığınız o efsane yapımlar. Beyaz Perde'nin büyüsünü radyo ile kulaklarınıza taşıyan program Siyah Perde'de. Siyah Perde her çarşamba saat 18'de Radyo A'da.

Hayatımın istisnasız her döneminde en sevdiğim şarkıları dijitalden açıp dinlemektense radyoda tesadüfen duymak beni her zaman çok daha mutlu etmiştir. Siz de böyle küçük şeylerden mutlu oluyorsanız radyoa.anadolu.edu.tr adresine gidip İste Çalsın butonuna tıklayarak bana istek parçalarınızı mesajınızla birlikte yollayabilirsiniz.

Siz de benim gibi Spider-Man hayranıysanız size harika bir haberim var. Spider-Man'in yeni dizisi yaklaşırken yeni fragmanda yayınlandı. Nicolas Cage'in başrolde olacağı dizi, dedektiflik temasıyla bizi oldukça heyecanlandırıyor. Son yıllarda iyice sıkıcılaşmaya başlayan Marvel filmlerinden bıktıysanız eğer, fragmana mutlaka bir bakın derim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim, dizi siyah beyaz oluşuyla bizi nostaljiye sürükleyecek.

Her hafta farklı bir ufuktan, farklı bir dokunuşla, bazen bir düşüncenin, bazen bir duygunun tam ortasından geçerek içindeki o armoniyi paylaşan program, kendine ait bir radyo, her perşembe saatler 21'i gösterdiğinde 101.7 Radyo A'da. Radyo A'da. (Gülüyor)

Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü'nün düzenlediği bir söyleşi var bugün. Hatta saat 2'de başladı bile. Liderler Kampüs'te başlığıyla Eti Global CEO'su Ercan Öz, Şener Şen Salonu'nda öğrencilerle sektöre dair söyleşiyor. Söyleşi saat 16'ya kadar devam edecek. Vaktiniz varsa, ilginizi çekiyorsa uğrayın derim.

0: Sinema Anadolu, sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen Bizim Yunus Söyleşisi 7 Mayıs Perşembe günü, yani bugün saat 16'da Yunus Emre Salonu'nda gerçekleşecek. Aynı zamanda Gül 199 etkinliği olduğunu da hatırlatmak istedim. I was a ghost, I was alone. You're just...

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı harika bir etkinlik var. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde geleneksel öğrenci bahar panayırı düzenleniyor. Hatta panayır bugün itibarıyla başladı, yarın da devam edecek. Ben çok keyifli geçeceğine adım gibi eminim, size de haber vermek istedim.

Şehrin en genç sesi 101.7 Radyo A'da The Dump Song şarkısını dinliyoruz. Birinci yayın saatimizin sonuna da geldik sayılır. İkinci yayın saatimizde de saat 16'yı gösterinceye dek mikrofonda ben olacağım. Dinlemede kalın derim. Ayrıca ikinci yayın saatinde çeşitli etkinlik haberlerim de var.

Geleceğin için ilham al, planla, harekete geç. Uzman konuklar, sektör temsilcileri ve kariyere dair tüm ipuçları bu programda. Mikrofonda Kariyer, iki haftada bir, çarşamba günü saat 12'de 101.7 Radyo A'da.

Şehrin en genç ve dinamik sesi 101.7 Radyo A'dan sesimin ulaştığı herkese merhaba. Ben yayıncınız Naz Demirkaya, mikrofon başındayım. Sevgili müzik direktörümüz Oğuzhan bizim için yine çok özenmiş ve harika bir müzik listesi hazırlamış. Önümüzdeki bir saat boyunca da müzik yolculuğunuzda size eşlik etmek için buradayım. Yayınımızın ilerleyen dakikalarında çeşitli etkinlik haberlerim de olacak.

Çünkü edebiyat sonsuz, içimi kemiren, gecenin bir yarısı binlerce yıldız çivilenmiş gökyüzünden içime düşen yakıcı bir kurttu. Edebiyata yön veren isimlere, hayatlara ve eserlere tanıklık edebileceğiniz mütevazi bir program. Yıldızlı bir gece her Perşembe saat 22'de Radyo A'da.

Radyo A'yı sosyal medya hesaplarından takip edip eğlenceli içeriklerimizden haberdar olmak ister misiniz? Instagram'da ve TikTok'ta Radyo A 101.7 ve X'de Radyo A adıyla bizi sosyal medyadan takip edin.

Tekrar söylemiş olayım, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı harika bir etkinlik var. GSF'de geleneksel öğrenci bahar panayırı düzenleniyor. Hatta panayır bugün itibarıyla başladı. Yarın da devam edecek. Ben çok keyifli geçeceğine adım gibi eminim, size de haber.

Şimdi kulaklarınıza ulaşan bu güzel şarkıyı Nancy Sinatra güzel sesiyle söylüyor. Kendisi benim çok ama çok sevdiğim şarkıcılardan da biri. Herkese keyifli dinlemeler.

fantastik bir hikaye sahnede yeniden hayat buluyor. Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin sahnelediği Notre Dame'in Kamburu tiyatro gösterisi 9 Mayıs saat 19'da Yunus Emre Salonu'nda sizinle buluşuyor.

0: Sinema Anadolu, sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Müziğin büyüsü genç yeteneklerin enerjisiyle sahneye taşınıyor. Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Gençlik Senfoni Orkestrası konseri 8 Mayıs Cuma günü saat 20'de Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Klasik müziğin seçkin eserlerinin genç müzisyenlerin yorumuyla hayat bulacağı bu özel gecede Senfoni Orkestrası'nın etkileyici atmosferine siz de tanıklık edin.

Şehrin en genç ve dinamik sesi 101.7 Radyo A'da bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra programcı arkadaşım Kazım Demirer mikrofonu devralacak. 5. Peron programıyla sizi baş başa bırakıyorum. Tekrar buluşun.

0: Dünyanın her yerinde aynı adresteyiz. www.radioa.anadolu.edu.tr.
1: Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar.
2: Sahne kostümleri, çalgıları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran isimler 5. peronda.
3: Çok memleketler gezdim.
2: Anadolu pop dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkmak isteyenleri her perşembe saat 16'da 5. perona bekliyoruz.
1: Hepinize yürek dolusu selam, sevgi, saygı bizlerden.
2: 5. peron başlıyor.

Kentin en genç sesi 101.7 Radyo A'dan sesimin ulaştığı her yere ve herkese merhaba. Programcınız ben Kazım Demirer. Radyo A'da perşembelerin klasikleşen Türkçe nostalji kuşağının açılış programı Anadolu Pop Rock'ın en güzel durağı 5. Peron'a hepiniz hoş geldiniz. Yine bir saat boyunca buradayım. Bugün özel bir yayın için mikrofon başındaki yerimi aldım. 5. Peron'da bugün sizleri tam yarım asır öncesine götüreceğim. 50 yıl önce 1976 yılında çıkmış güzel bir albümden bahsedeceğiz. Barış Manço'nun Belçika'da piyasaya sürdüğü ve kendi adını taşıyan, belki de telaffuzu kolay olsun diye Manço şeklinde soyadını değiştirerek yurt dışında yayımladığı Barış Manço albümünü konuşacağız. Evet, bu albüm Barış Manço'nun Kurtalan Ekspres'te kaydettiği ikinci stüdyo albümü. İlki daha önce yine bir özel yayınla bahsettiğimiz 2023 albümüydü ve bu albümden bir yıl önce, yani 1975 yılında piyasaya sürülmüştü. Bu albüm Barış Manço'nun aslında 60'lı yıllarda yarım kalan hikayesini devam ettirme, yani yurt dışına açılma ve özellikle Batı Avrupa'da adından söz ettirme projesi özelliği de taşıyor. Bu nedenle öncelikle Manço'nun uluslararası bir plak şirketi olan CBS Plak, yani Columbia ile anlaştığını görüyoruz ki bu şirket sonraki yıllarda adını Sony Music olarak göreceğimiz şirket. Albümün prodüktörlüğünü de Belçikalı müzisyen Jan Huisman üstlenmiş. Huisman'la Manço albümde daha geniş bir orkestrayla çalışmayı kararlaştırınca Kurtalan Ekspres'in yanına George Hayes Orkestrası'yla anlaşmaya varılıyor. Bu orkestradan bahsedelim biraz. Oldukça geniş, tam teşekküllü diyebileceğimiz bir orkestra ve en dikkat çekici yanlarından birini de Dream Express adlı vokal grubu oluşturuyor. Hollandalı Stella, Bianca ve Patricia kardeşlerin yanına sonraları Why Tell Me Why şarkısıyla Hollanda'da ünlenecek Anita Meyer'in de katılımıyla bu albümde Manço'ya eşlik eden Dream Express'in albümle dinleyeceğiniz parçalarda güçlü vokallerini hemen fark etmek mümkün. Ve tabii Kurtalan Ekspres tam kadro diyebileceğimiz şekilde bas gitarda grubun halen kaptanı, yaşayan efsanesi Ahmet Güvenç, gitar, bağlama ve yaylı tamburda Ohannes Kemer, klavyede Kılıç Danışman, perküsyonda Celal Güven, üflemeli çalgılarda Oktay Aldoğan ve davulda Caner Bora albümde yer alan isimler. Albüm açılışta dinlediğiniz Little Darling adlı şarkıyla başlıyor. Dinlerken fark ettiyseniz bir anda başlayıp bir anda biten atak bir parça. Sözleri ve müziği Barış Manço'ya ait bu şarkı İngilizce ama sonlara doğru Manço nakarata Fransızca ve İspanyolca kısa eklemeler yapmış ki şarkının diğer şarkılardan farklılaşan yönlerinden biri de bu. Şarkının İzzet Öz tarafından çekilen bir klibini de çeşitli video platformlarında izlemeniz mümkün. Yalnız bu klip Türkiye'de çekildiği için sadece Kurtalan Ekspres üyelerini, vokalde de Dream Express yerine Posta Kutusu adlı vokal grubunu playback yaparken görüyoruz. Bu grupta ise iki tanıdık yüz var. İlki Lale Çağlar, ki biz onu sonradan Barış Manço ile evlenip Lale Manço olarak tanıyacağız. İkincisi de Sabriye Kara, bu ismi de daha çok Bizimkiler dizisinden hatırlıyoruz. Dizinin unutulmaz Benim Adım Cemil repliğiyle bilinen Cemil karakterinin eşi Sevim olarak biliyoruz. Bu iki değerli isme de saygılarımızı gönderelim. Little Darling'den sonra bu albümde sık rastlayacağımız bir durum olarak Manço'nun farklı zamanlardaki kayıtlarından biri var. Lonely Man adlı şarkı. Bu şarkıyı aslında 60'lardaki Manço diskografisinde Lori adıyla görüyoruz. Sözler ve melodi aynı ama bu kez nakaratı Lori değil Lonely Man olarak söylüyor Manço. Şarkının iki de Türkçe versiyonu var ki melodinin orijinali zaten Erzurum yöresinden bir türkü. İlki Kaygısızlarla 1968 tarihli bir 45'likte Bebek. İkincisi de şimdi dinleyeceğimiz melodiye çok yakın olan versiyon 1983 tarihli Estağfurullah Ne Haddimize albümünden Nenni Bebek adlı düzenleme. Evet, bu uzun ve detaylı girişten sonra sözü yine Barış Manço'ya, daha doğrusu Barış Manço, Kurtalan Ekspres ve George Hayes Orkestrası'ndan oluşan o devasa kadroya bırakalım. Nakaratta ve sonlara doğru Ohannes Kemer'in bağlama ve tamburu adeta konuşturduğu, Dream Express vokallerinin de aynı şekilde eşlik ettiği, büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklıklarıyla hayatına devam eden bir yalnız adamın öyküsünü Barış Manço'nun o güzel sesinden dinleyelim. Lonely Man 101.7 Radyo A'da kulaklarınızda olacak. 5. Peron'a bir kez daha
hoş geldiniz.

0: Beşinci peron devam ediyor.
1: 101.7 Radyo A'da 5. peronda bugün piyasaya çıkışının 50. yılında Barış Manço albümü özel yayınıyla sizlerleyiz. Geride kalan dakikalarda albümün ilk iki şarkısı Little Darling ve Lonely Man'i dinledik. Sıradaki şarkı Old Pauline ise albümün genelinden biraz farklı. Aslında düz bir İngiliz pop şarkısı diyebiliriz. Zaten söz ve müzik de İngiliz müzisyen Jonathan Glemser'a ait ki bu isim Manço'nun daha önce o meşhur Dağlar Dağlar 45'liğini de kaydettiği ve grubundan arkadaşıydı. Manço bu şarkının kaydını yıllar sonra deyim yerinde ise noktasına virgülüne dokunmadan 1985 tarihli 24 ayar kasetinde de kullanmış Old Pauline şarkısını. Özellikle kaseti diyorum zira albümün yani 24 ayar long play'inin plak versiyonunda şarkıyı göremiyoruz. Herhalde kasette boşluk kalmasın diye düşünülmüş ve bu kayıt eklenmiş. Sonraki yıllarda 24 ayar albümünün CD'sinde de yer almış. Düz bir İngiliz şarkısı dedik ya, sözlerde de İngilizlerin özellikle de Londra'nın pop kültürünün izlerini görüyoruz. Yer yer geçen köprü, kraliçe gibi ifadeler yine aynı kültürün izlerini bize yansıtıyor şarkıda. Dream Express vokal grubu da vokalleriyle güzel bir tat katmış diyelim ve sözü yine fazla uzatmadan bu kez bu güzel şarkıya kulak verelim. 101.7 Radyo A'da 5. Peron Old Pauline'le devam ediyor.

0: Radyo A. 101.7.
1: Kentin en genç sesi 101.7 Radyo A'da, programcınız ben Kazım Demirer'le an itibariyle Anadolu Pop Rock'ın en güzel durağı 5. perondasınız. Bugünkü yayınımızda Barış Manço'nun 1976 tarihli, yani yarım asır öncesinde piyasaya çıkardığı albümü konuşuyoruz. Albümü birbirinden güzel şarkılarını dinliyoruz. Albümdeki 4. parçamız Lucky Road da aslında çok sevilen bir Barış Manço şarkısının İngilizce versiyonu diyebiliriz. Birebir çevirisi olmasa da sözlerde Türkçe versiyonla bir uyum var. Zira iki versiyonda da yol temasının öne çıktığını görüyoruz. Buradan da belki anlaşılır, Türkçe versiyon aslında Manço'nun bir yıl önce piyasaya çıkan Yine Yol Göründü Gurbete adlı, o hepimizin bildiği ve keyifle eşlik ettiği şarkısı. Yalnız gurbet ve hüzün teması İngilizce versiyonda yerini hayat yoluna bırakmış, yani daha umut dolu sözler var diyebiliriz. Bu arada sözler, albümdeki birçok şarkının sözlerini de Manço ile birlikte yazan Felicity Rhodes'e ait. Bunu da söylemiş olalım. Yine Yol Göründü Gurbete'deki o keyifli country tarz bu kayıtta da özelliğini korumuş. Nerede, ne durumda olursanız olun, şarkı başladığında zaten hemen o ritme kendinizi kaptırıyorsunuz. Tabii yol söz konusu olunca da yolda dinlemesi de çok keyifli. Eğer şu an bir taşıttaysanız sesi bir tık daha açıp dinlemenizi öneririm. Sürücüyseniz tabii güvenliği elden bırakmayalım. Sözü de daha fazla uzatmadan gelin bu güzel şarkının tadını çıkarmaya başlayalım. Bu şarkı aynı zamanda onu çok seven ve bana da bu sabah arabada eşlik eden sevgili kızım Hande için gelsin. Barış Manço, Lucky Road'la 101.7 Radyo A'da kulaklarınızda.

Lucky Road muhteşem bir şarkı. Türkçe ya da İngilizce fark etmez. Dinleyince gerçekten, hele böyle bir bahar günlerinde dinleyince, insanın içini kıpır kıpır eden bir şarkıydı. Kulaklarınızda gelen Lucky Road. İyi gelmiştir umarım. Kentin En Genç Sesi 101.7 Radyo A'da 5. Peron'a devam ediyoruz bu güzel şarkılar gibi şarkılarla. Bugün Barış Manço'nun 50 yıl önce Belçika'da hazırladığı Barış Manço albümünü konuşuyoruz demiştik. Albümden güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki şarkımızsa Emerald Garden. Şarkıda yine bu albümde sıkça gördüğümüz önceden Türkçe sözler yazılmış bir melodi var ve melodinin orijinali 1974 tarihli 45'likten Nazar Eyle şarkısına ait ki o 45'likte çalan Kurtalan Ekspres üyelerinden Ohannes Kemer ve Celal Güven bu albümde de yer alıyor. Şarkıyı ilk haliyle Barış Manço'nun ilk ve tek sinema filmi Baba Bizi Eversene'nin jeneriğinden de hatırlıyoruz. Nazar Eyle'nin melodisine İngilizce sözleri yazan kişi Old Paulin'de olduğu gibi Jonathan Glemser. Açıkçası Old Paulin'deki söz ve melodi uyumunu burada pek bulamadığımı da söyleyeyim. Özellikle nakarat kısmı biraz daha farklı ve zengin olabilirmiş ama Barış Manço'nun sesindeki naiflik ve tüm şarkıyı tek seferde bir tekerleme söyler gibi başarılı yorumu buradaki açığı da dengeliyor diyebiliriz. Melodinin yerelliğine özellikle kaşık ve bağlamanın tınıları da güç katmış ve ortaya Emerald Garden adlı bu güzel çalışma çıkmış. Bu şarkıyı dinleyicimiz Doğan Polat'a armağan ettiğimi de söyleyerek yeniden sözü Barış Manço'ya, Kurtalan Ekspres'e ve George Hayes Orkestrası'na bırakalım. Emerald Garden şimdi 101.7 Radyo A'da.

0: Beşinci peron devam ediyor.
1: Kentin en genç sesi 101.7 Radyo A'da 5. peron, Barış Manço'nun 1976 tarihli Barış Manço albümü özel yayınıyla devam ediyor. Yayınımızın bu dakikasına kadar albümün A yüzündeki parçaları dinledik. Şimdi gelin plağımızı, kasetimizi veya elimizde ne varsa CD'mizi artık onun diğer yüzüne çevirelim ve B yüzüne geçelim. Albümün B yüzünde bizi yine bir Barış Manço klasiği karşılıyor diyebiliriz. Melodisi hayli buram buram Anadolu koksa da aslında orijinali İngilizce yazılmış bu şarkı, Nick the Chopper. Evet, Barış Manço'nun 1999 tarihli Mançoloji albümünde de kendine yer bulan şarkı. O dönem o kadar sevildi ki 1976'da Avrupa'da Barış Manço adıyla çıkan bu albüm, bir yıl sonra 1977'de Nick the Chopper adıyla ülkemizde de yayımlandı. Hatta Lonely Man ve devamında Lucky Road şarkılarıyla albümden bağımsız olarak 45'likleri de piyasaya çıktı. Sonrasında ise Manço'nun 20. sanat yılı Disco Manço albümünde çok güzel, çok eğlenceli bir versiyonu var ve dediğim gibi son olarak Mançoloji albümünde yer verdi Manço bu şarkıya. Söz ve müzik Barış Manço'ya ait ve haliyle Barış Manço'nun birçok şarkısında karşımıza çıkan hikaye anlatıcılığı yönü de bu şarkıda belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Şarkıda sevimsiz bir adam olan oduncu Nick'in yaptıkları yanına kar kalmıyor ve hikayenin sonunda bilinçsizce saldırdığı ağaçlar kendisine tabiri caizse haddini bildiriyor. Şarkıyı 90'lı yıllarda Af grubundan Evelallah olarak dinlediğimizi ve o dönemde de çok beğenildiğini söyleyelim. Hatta Barış Manço da Mançoloji'deki şarkıyı İngilizce söyledikten sonra bitirişi Evelallah'la yapıyordu, hatırlarsınız. Nick the Chopper'la ilgili söylenecek çok şey var ama yayından önce hazırlık yaparken aklıma gelen bir sahneyi de anmadan geçmeyeceğim. Cem Yılmaz'ın Ali Baba ve Yedi Cüceler filmindeki o sorgu sahnesinde Çetin Altay'la yaptıkları Barış Manço taklitlerinde Nick the Chopper'da yer almaktaydı. Çok eğlenceli bir sahneydi gerçekten. İzlemeyenler varsa henüz bu filmi ve özellikle bu sahneyi de bir ara izlemenizi öneririm. O zaman gelin bu keyifli şarkıya kulak verelim. Barış Manço, Nick the Chopper'la 101.7 Radyo A'da kulaklarınızda.

0: Bunu hatırlıyor musunuz? Peki ya bunu? Hani bir nefeste çekersin ya. Anımsadıklarımız arasında bu var mı? Benimle oynamak söyledim sana. 90'lı yıllara bizleri götürecek harika ritimlerle dolu bir saate hazırsanız Radyo A'nın programı Kaset Çalar her perşembe saat 17'de.
1: ...101.7 Radyo A'da 1976 tarihli Barış Manço albümü özel yayınımız devam ediyor. Şimdiye kadar dinlediğimiz son 3-4 hareketli şarkıdan sonra Barış abi, sıradaki şarkıda şimdi oturun biraz soluklanın hem de sözlerime kulak verin diyor adeta. Çünkü bu şarkıda bizleri yine Anadolu'ya götürüyor, bir büyük ozanın yanına oturtuyor ve ona kulak verin diyor sanki. Zaten şarkının melodisi de o büyük ozana ait. Sivas Şarkışla deyince tabii o ozanı hepimiz biliriz. Her zaman da saygıyla anarız 5. peronlarda. Aşık Veysel'den bahsediyorum elbette. Onun unutulmaz türküsü Uzun İnce Bir Yoldayım bu albümde Tell Me Old Man olarak karşımıza çıkıyor. Sözlerde tıpkı Türkçe orijinalindeki gibi bir bilgelik var, bir soru cevap şeklinde ilerliyor ve bilge bir ihtiyardan öğütler dinliyor gibiyiz bu şarkıda. Barış Manço bir önceki albümü 2023'te de Uzun İnce Bir Yoldayım'a yer vermişti. Şimdi bu albümde de Aşık Veysel'i bir anlamda batılı dinleyiciyle de buluşturmak istemiş gibi görünüyor. Tabii Uzun İnce Bir Yoldayım deyince o efsane düetten de bahsetmeden geçmeyelim. Barış Manço'nun Cem Karaca'yla o muhteşem düeti, ama biz ne yazık ki bu düeti dün acı bir haber dolayısıyla bir kez daha hatırladık. Videonun başında, o düetin videosunun başında hatırlarsanız bağlamayla giriş yapan yakışıklı bir abimiz vardı. Sevgili Hüseyin Cebeci sadece o gün orada değil, Kurtalan Ekspres'le Barış Manço'nun 80'lerin sonu ve 90'ların başındaki birçok albümünde, konserlerinde, projelerinde perküsyon ve bağlama çalmıştı. Ne yazık ki dün sabah Bodrum'da yaşadığı evde hayatını kaybetmiş olarak bulunduğunu öğrendik. Rahmet diliyoruz kendisine, yakınlarına da sabır diliyoruz. Sıradaki şarkıyı da hem Hüseyin Cebeci hem de geçmişte kaybettiğimiz diğer Kurtalan Ekspres üyelerine armağan edelim. Tabii Aşık Veysel'i, Barış Manço'yu ve Cem Karaca'yı da unutmadan Tell Me Old Man şimdi kulaklarınızda.

101.7 Radyo A'da 5. Peron devam ediyor. Barış Manço'nun 1976 tarihli Barış Manço albümünü konuştuğumuz bu özel yayında sırayı albüme özel bir şarkı alıyor. Yani kastettiğim tıpkı Little Darling gibi yalnızca bu albüme has bir beste. Yalnızca bu albümde dinlediğimiz bir beste. O da Blue Morning Angel adını taşıyor ki albümün sıkı dinleyicileri tarafından da en sevilen parçalar arasında yer alıyor. Sözler bir önceki şarkıda olduğu gibi Manço ve Felicity Rhodes-Sen ortaklığında yazılmış ve hayata güzellik katan bir meleğin karşısında dünyası tepe taklak bir adamı anlatan bu güzel parça. Blue ve Angel kelimelerinden dolayı benden diğer kızım Aslı'ya gelsin. Lafı fazla uzatmadan sözü Barış Manço'ya bırakalım. Blue Morning Angel kulaklarınızda.

0: Yes, I see.
1: The world is upside down. Woo! Beşinci peron devam ediyor.
2: Kentin en genç sesi 101.7 Radyo A'da 5. Peron, programcınız ben Kazım Demirer'le devam ediyor. 1976 tarihli Barış Manço albümünü konuşuyoruz bugünkü programımızda. Sıradaki şarkımızsa yine derin sözlere sahip, aynı zamanda albümün süre bakımından da en uzun şarkısı Lady of the Seventh Sky adını taşıyor. Seventh Sky, yani 7. gök ifadesi, kutsal metinlerde de sık sık geçen bir ifade. Şarkının melodisi ise 2023 adlı Barış Manço'nun o epik şarkısından hatırladığımız bir melodi. Aynı zamanda 2025'te de bu melodiyi kullanmıştı Barış Manço. Bu şarkıda yine sıkı 5. peron dinleyicilerinden sevgili Barbaros için gelsin. Barış Manço, Lady of the Seventh Sky'la şimdi kulaklarınızda.

101.7 Radyo A'da Anadolu Pop Rock'ın en güzel durağı 5. peronda bugün Barış Manço'nun Kurtalan Express ve George Hayes Orkestrası'yla 1976 yılında yani tam 50 yıl önce kaydettiği Barış Manço albümüne kulak verdik. Bu albüm bir yıl sonra 1977'de Nick the Chopper adıyla Long Play olarak ve 2000 yılında da orijinal adıyla yani Barış Manço olarak kaset ve CD formatında ülkemizde piyasaya sürüldü ki 2000'de çıktığını duyunca koşa koşa kasetçiye gidip alan kişilerden biriydim. Şimdi 26 yıl sonra bu albümün radyo programını yapmak tabii o zamanlar hiç aklımda yoktu. Şimdi o günleri böyle duygusal bir şekilde hatırlıyorum. Kapanışta iki şarkı dinleyeceğiz. Bunlar Ride on Miranda ve Dragonfly şarkıları olacak. Ride on Miranda ile ilgili bir sorum olacak. Bu şarkı daha sonraki yıllarda Barış Manço'nun üzerine Türkçe söz yazarak piyasaya sunduğu şarkılardan biri. Acaba o şarkı hangi şarkı ve hangi albümde yer alıyor? Bunu bana iletirseniz benden kahve hediyesi kazanmış olacaksınız. Kapanıştaki Dragonfly şarkısı ise orijinal albümde yani long play olarak çıkan albümde yer almamakla birlikte kaset ve CD formatında yer alan albümde yerini almış durumda. Kapanışı bu iki şarkıyla yapıyoruz ve 5. Peron'a bu haftalık veda ediyoruz. 5. Peron'da yeniden buluşuncaya dek programcınız ben Kazım Demirer. Sağlık, mutluluk ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: 5. peron sona erdi.
1: Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar.
0: Sahne kostümleri, çalgıları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran isimler 5. peronda.
2: Çok memleketler gezdim.
0: Anadolu pop dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkmak isteyenleri her perşembe saat 16'da 5. perona bekliyoruz.
1: Hepinize yürek dolusu selam, sevgi, saygı bizlerden.
3: Bir gece denizin sesini dinliyordun. Gördüm. Beni çeken bir şey vardı sende. Sonra bir kulüpte rastladım. Karşındaydım. Bakıyor ama görmüyordum.
4: Kasımpaşa'ya geldik, elimi sıktı, gene görüşelim dedi. Teşekkür ederim, senin kadar tatlı, iyi bir insan görmedim dedi. Böyle içimden bir şey aktı, kalbime oturdu kurşun gibi.
5: Sizi başka türlü düşünüyordum. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
6: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
7: Geçmişe doğru yolculuğa çıkaran program Bir Eski Şarkı, her perşembe saatler 18'i gösterdiğinde Radyo A'da.
8: Radyo A, kentin en genç sesi.
9: Kaset çalar başlıyor.
10: Bunu hatırlıyor musunuz?
11: Kul oldum, yol oldum.
10: Peki ya bunu?
11: Hani bir nefeste çekersin ya.
10: Anımsadıklarınız arasında bu var mı?
11: Benimle oynama, söyledim sana.
10: 90'lı yıllara bizleri götürecek harika ritimlerle dolu bir saate hazırsanız, Radyo A'nın programı Kaset Çalar her perşembe saat 17'de.

Kentin en genç sesinden 101.7 Radyo Adana, herkese merhabalar. Kaset Çalar'a bu haftalıkta başladık. Hızlı bir başlangıç oldu. İlhan İrem, Ali Veri, Maria. Hareketli bir şarkıydı, oldukça güzel bir şarkıydı. Sesimin ulaştığı her yere kucak dolusu sevgiler. Bu hafta da Kaset Çalar'da birbirinden güzel, birbirinden eğlenceli, birbirinden slow ve romantik şarkılarla bir saat boyunca geçmişe yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Açılıştan sonra yine hareketli bir şarkı, Oya Bora, Ara Beni.

Gamzelim Serdar Ortaç 1 Mart 1996 yılına gittik çünkü bu albüm tam da o gün çıkmıştı. İkinci stüdyo albümüydü Serdar Ortaç'ın, Yaz Yağmuru albümü. Harika bir albümdür aslında. Çok güzel slowlar da vardır o albümde. Şimdi sırada 90'ların hep genç kalan ismi var, Hakan Peker. 97 yılındayız. Salına salına 101.7 Radyo Adı.

Kentin en genç sesi 101.7 Radyo A'da Candan Erçetin bulunduğunuz yere konuk olduğu oyalama artık ikili ilişkilerdeki açmazlara bir mesaj niteliğinde şarkıydı adeta. 98 yılındaydık, Eylül ayında çıkmıştı bu albüm. Kasetçalarda kaset geri sarmaya, bizi özlenen melodilere götürmeye devam ediyor Radyo A'da. Şimdi istek zamanı. Kasetçalarda biliyorsunuz isteklerinize yer veriyoruz, dinleyicilerimizden gelen istekleri. Radyo A'nın internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından takip ediyor ve yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de oldukça hareketli bir şarkı var istek listesinde. Sevgili Nilüfer'in şarkısı Aşkın Nur Yengi, Tadına Varayım, 101.7 Radyo A'da.

0: Bunu hatırlıyor musunuz? Kim bu gözlerindeki yabancı? Peki ya bunu? Üzülme.
1: Anımsadıklarınız arasında bu var mı? Yalan değil, inan seni
0: senden fazla sevdim. 90'lı yıllara bizleri götürecek harika ritimlerle dolu bir saate hazırsanız, Radyo A'nın programı Kaset Çalar her perşembe saat 17'de.

Şebnem Ferah bugün radyonuzdaydı. Oldukça duygusal bir şarkıydı. 99 yılındaydık. 90'lara damga vurmuş bir isim Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğinin ardından konserlerine geri döneceğini duyurmuştu. İlk konser tarihi olarak 3 Haziran 2026 işaret edildi ve biletler satışa çıkar çıkmaz tam 12 dakika içerisinde tükenince yeni bir konser tarihi daha belirlendi 27 Haziran'da. O konserin biletleri ise yarın satışa çıkıyor.

Tarkan selam ver. 101.7 Radyo A'daydı, bulunduğunuz yere konuk oldu. 92 yılındaydık. İlk stüdyo albümü olan Yine Sensiz albümünde yer alıyordu bu şarkı. Bu hafta da kaset geri sardı ve bizi özlenen anılara götürdü. Maalesef bir saatin sonuna geldik. Bu hafta da kaset çalarla, birbirinden güzel melodilerle sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Tarkan'ın ardından bu hafta kapanışı Ümit Sayın'la yapıyoruz. Gül Beyaz, Ümit Sayın'dan geliyor haftanın kapanış şarkısı.

0: Bunu hatırlıyor musunuz? Peki ya bunu? Üzülme. Anımsadıklarınız arasında bu var mı?
1: Yalan değil, inan seni senden fazla sevdim.
0: 90'lı yıllara bizleri götürecek harika ritimlerle dolu bir saate hazırsanız, Radyo A'nın programı Kaset Çalar her perşembe saat 17'de.
2: Kaset Çalar sona erdi.
3: 101.7 Radyo A.

0: Ah yanar döner acayipsin.
1: Kimileri için çocukluk, kimileri için gençlik, kimileri içinse hiç yaşanmamış, merak edilen yıllar. Geçmişe doğru keyifli bir

Birbirinden farklı ritimleri buluşturan frekans 101.7 Radyo A'dan herkese merhaba. Takvimler Perşembe'yi, saatlerse 18'i gösteriyor ve mikrofon başında ben Şamil Yılmaz. Her hafta olduğu gibi bu haftada da ritimlerin nostaljisi bir eski şarkıda sizlerleyim. Yaklaşık 2 saat boyunca 70'lerden 80'lere, 80'lerden 90'lara birçok döneme kulak vereceğiz ve o dönemlerin ritimlerinde buluşuyor olacağız. Yani bir nevi zaman yolculuğu yapacağız diyebilirim. Programın açılışını 90'lı yılların ve günümüzün sevilen grubu Athena ile yaptık ve kendilerinden 1998 yılı çıkışlı Senden, Benden, Bizden parçasını dinledik. Türkçe pop'un altın zamanları olarak bildiğimiz 90'ların altın parçalarından biriyle başlamışken bir süre daha 90'lı yıllarla devam edelim istiyorum. Sıradaki parçamız 90'larla birlikte hayatımıza giren müzisyen Yaşar'dan gelecek. Yaşar 1996 yılında çıkardığı ilk albümü Divane ile ciddi bir yükseliş yakalar. İlk albümü olmasına rağmen yakaladığı bu ivme ona altın plak ödülünü kazandırır. Bir sene sonra 1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı ödülünü de alır ve tüm Türkiye'de Yaşar'ın adı ve Yaşar'ın şarkıları duyulmaya başlar. Şimdi bu 90'lı yılların içinde yolculuğumuza 1996 yılıyla başlayalım ve kendisinin Divane albümünden Kumral'ın parçasını dinleyelim. O halde ritimlerin nostaljisi bir eski şarkıda zaman yolculuğumuz başlıyor.

90'ların sevilen parçalarıyla zaman yolculuğuna devam ediyoruz ve şimdi radyonuza yine o zamanların güçlü sesi Göksel ve kendisinin 90'lara ait hit parçası ulaşacak. Ama önce Göksel'i biraz tanıyalım. Göksel felsefe bölümünde öğrenciyken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlar. 1992 yılından itibaren pek çok orkestrada solistlik yapar. 1995 yılına ulaştığındaysa Onla Tunç'la tanışır ve ilk albümü için adımlarını atar. Yine aynı yıl içinde Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak görev alır. İlk albümü Yolları 1997 yılında çıkarır ve albümde ağırlıklı olarak sanatçının kendi bestelerinden oluşması da bir hayli dikkat çeker. Kendi şarkıları dışında söz ve müzikleri Sezen Aksu ve Onla Tunç'a ait Kurşunlu Renkler ve Yakışıklı parçalarında yorumlar. Tabii bunların yanında albümün ses getiren parçası da Sabır olur. Göksel'in ilk albümünden ilk defa bu kadar ses getiren bu parçaya kulak verelim. Şarkı Göksel'in tiyatral yorumu ve Yavuz Çetin'in gitar solosuyla beraber rengarenk bir kliple müzikseverlerin beğenisini kazanır. Klip tam olarak 2000'lerin ön izlenimi gibi diyebilirim. Hatta 2000'lerle birlikte Göksel'in bu klibine benzer birçok klip görüyoruz. Eğer klibi izlemeyenler ve özellikle de 90'lı yılları özleyen dinleyenlerin varsa klibi mutlaka izlemeliler. 90'ların ruhunu tekrar hatırlayacağınızı düşünüyorum. Ama önce kendi yolculuğumuza dönelim. Öyleyse artık Göksel'in bu bahsettiğim ilk albümü Yollarından sabır parçasıyla bol bol sabır çekme vakti. Her zaman ihtiyaç olan sabır şarkının eskimemesine de sebep oluyor bence. Sonuçta hayatta en gerekli şey sabır, sabır ve sabır.

0: Hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Bir eski şarkıyla zaman yolculuğumuz şehrin en genç sesi 101.7 Radyo A'da devam ediyor. Bu haftalık 90'lı yıllara ara veriyoruz ve sıradaki durağımız 80'lere doğru rotamızı çeviriyoruz. 80'li yıllarda bizi Neco karşılayacak. Esas adı Nejat Özyılmaz olan Neco ilk olarak 1964 yılında 6 Parmak Orkestrası ile müzik hayatına başlar. Tabii o zamanlar kendisini Neco olarak tanıtmaz. Neco adıyla yalnız başına çalışmaya başlaması 1974 yılına dayanır. Yani hepimizin bildiği Neco aslında 1974 yılı ile birlikte müzik dünyasına dahil olur. O zamanlardan 2000'li yıllara kadar müzik piyasasında çalışmalarını sürdüren Neco, 1982 yılında ülkemizi Eurovision şarkı yarışmasında Hani isimli parçasıyla temsil eder. Sözlerini Olcayto Ahmet Tuğsuz ve Faik Tuğsuz'un yazdığı, müziğini ise yine Olcayto Ahmet Tuğsuz'un yaptığı bu şarkı yarışmada başarı elde edemez ve 18 ülke arasından 20 puanla 15. olur. Tabii belki de fark etmeden bizim için dinlemesi gayet keyifli bir şarkıyı nostaljik müzik sandığımıza koyar. O zaman biz de o sandığı açıyoruz ve 80'li yılların ritimlerini hissediyoruz. Neco'dan Hani 101.7 Radyo A'da.

Bir eski şarkıda istek parça zamanı. Dilediğiniz eski dönem parçalarını radyoa.anadolu.edu.tr internet adresimizden iste çalsın butonu aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. Böylelikle zaman yolculuğumuzda sizin istek parçalarınıza da yer vermiş olurum. O halde siz istek parça düşünürken ben de kaldığımız yerden devam ediyorum. 80'li yılların Türk pop müziğine baktığımızda 70'lerin ürünüyken aynı zamanda 90'ların da ilk adımları diyebiliriz. 70'li yıllarda başlayan batı müziği etkisi 80'lerde daha çok hissedilmeye başlanır ve elektronik müzik, rock, disco gibi tarzlar gençler arasında yaygınlaşır. Bunun yanında her dönemde olduğu gibi 80'lerde de popüler isimler olur. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Bülent Ortaçgil ve MFÖ gibi sanatçılar 80'lerin Türkçe müziğine eşsiz katkılarda bulunurlar. Eşsiz katkılar demişken yine Türk pop müziği için yaptığı çalışmalarla ön planda olmuş bir sanatçımıza ve sanatçımızın sesinden gelecek olan şarkıya geçelim. Bu şarkı müzisyenliğin yanında spor spikerliği de yapan Ali Kocatepe'den gelecek. Kendisi aslında 60'lı yıllarla kariyerine başlar. İlk plağını 1968 yılında doldurur, 1973 yılında da kendi yapım firmasını kurar. Birçok parçanın sesi olmasının dışında yazdığı sözler ve yaptığı bestelerle de çeşitli sanatçıların kariyerinde de pay sahibi olur. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda başarılarıyla konuşulan Ali Kocatepe'den 1974 çıkışlı Hey Gidi Dünya Hey parçasını dinleme vakti.

Barış Manço'nun efsane parçalarından biri olan 1981 yılı çıkışlı Eğri Eğri Doğru Doğru parçasıyla 80'li yıllara çok ufak ara veriyoruz. Şarkı hakkında biraz konuşmak gerekirse bu parçayı her dinlediğimde yepyeni anlamlar çıkarıyorum diyebilirim. Müziğiyle eleştiren ve müziğiyle öven Barış Manço hangi dönemde şarkı yapıyor olursa olsun kendi doğrularından şaşmamış ve iyi ki de şaşmamış. Kulağımıza küpe olsun dedirten bu şarkıdan sonra sıradaki dönemimize, yani 70'lere doğru yol alalım istiyorum ve 70'li yılların ritimlerinde bizi Erkut Taçkın karşılayacak diyorum. Türk rock müziğin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın, liseyi Heybeliada Deniz Lisesi'nde okur. 1955 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi Genç Denizciler Orkestrası'na katılarak müzik kariyerine ilk adımını atar. Orkestra ilk defa rock'n'roll tarzını çalarak da bir ilke imza atar aynı zamanda. Zaten Erkut Taçkın hareketli bir mizaca sahip olduğu için de kendi müzik tarzının rock'n'roll olduğunun kararındadır ve bunun farkındadır. Bu ilk adımından sonra devamı da gelir ve 60'lı yıllarla birlikte yavaş yavaş kendini de tanıtmaya başlar. Şimdi kendisiyle daha önce dediğim gibi 70'li senelere merhaba diyeceğiz. O dönemlerde belki de en çok dinlenen şarkılarından biri olan 1975 yılı çıkışlı Çaren Yok parçası 101.7 frekansından çıkacak ve her neredeyseniz oraya ulaşıp sizi 70'li yıllara götürecek.

Burası birbirinden farklı ritimleri buluşturan frekans 101.7 Radyo A ve mikrofon başında ben Şamil Yılmaz. Ritimlerin nostaljisi bir eski şarkıyla zaman yolculuğumuzda 2 saatlik dilimin ilk saatini noktalamak üzereyiz. Tabii ki henüz dinlemediğimiz, kulak vermediğimiz şarkılar var. Bu yüzden bu şarkılarla saat başına yani saat 19'a hazırlık yapalım. O halde sıradaki sanatçımızı tanıyalım ve kendisinden hangi parçayı dinleyeceğimizi öğrenelim. Aydın Tansel 60'ların sonu 70'lerin başında karşımıza çıkan bir isim ve kendisi o zamanların pop müziğine çok güzel miraslar bırakmış, günümüze kadar ulaşmasını sağlamış. Aydın Tansel aynı zamanda TRT'nin siyah beyaz yayın yaptığı yıllarda yani 70'li yıllarda ilk canlı program yapan sanatçılardan biri olmayı da başarır. Kendisi 1976 yılında Bulgaristan Altın Orfe Ses Yarışması'nda uluslararası dalda 29 ülke arasından Dünya Ses Üçüncüsü ünvanını alır ve Türkiye'ye madalya kazandırır. Açıkçası Aydın Tansel yarışmalar konusunda oldukça başarılı bir sanatçıydı. Bulgaristan Altın Orfe Ses Yarışması'ndan 2 sene sonra takvimler 1978 yılını gösterdiğinde Eurovision Türkiye elemeleri finalisti olur ve 1994 yılında da Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda jüri özel ödülü kazanır. Şimdiye dek hep şarkıcılığına değindim ama ayrıyetten 2 sinema filminde, 3 foto romanda ve 1 müzikalde de oynayan Tansel'in oyunculuk kariyeri de göze çarpıyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan kendisinin hit parçasına kulak verelim. Aydın Tansel'in 1975 yılında piyasaya çıkardığı Günler Aylar parçasıyla zaman yolculuğumuz bir eski şarkıda devam ediyor. Unutmayın saatler 19'u gösterdiğinde yine sizlerle olacağım. Bu yüzden 101.7 frekansından bir yere ayrılmayın.

Kimileri için çocukluk, kimileri için gençlik, kimileri içinse hiç yaşanmamış, merak edilen yıllar. Geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa hazırsanız, bir eski şarkı her perşembe saat 18'de Radyo A'da.

Şehrin en iyisi ve en genç sesi 101.7 Radyo A'dan herkese tekrar iyi akşamlar. Saatlerimiz 19'u bir şarkı süresi kadar geçiyorken mikrofon başında ben Şamil Yılmaz, ritimlerin nostaljisinde bir eski şarkı programında zaman yolculuğumuz devam ediyor. Geçtiğimiz saat diliminde eski dönemlerin hareketli ve sevilen parçalarına kulak verdik ve sanatçılarımız hakkında bilinmeyenleri öğrendik. Şimdi de radyosunu yeni açmış ya da beni hiç yalnız bırakmamış olan herkesle kaldığımız yerden devam edip yaklaşık bir saat kadar daha birlikte olacağız. Ancak şu dipnotu geçmek istiyorum. Önümüzdeki dakikalarda daha yavaş ve sakin ritimli şarkılar ulaşacak radyonuza. Biraz dinlenmek hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum. O halde sizi daha fazla bekletmeden sıradaki sanatçıyı ve şarkıyı tanıyalım. 70'li yılların sevilen müzik grubu Cici Kızları mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta duymayı geçtim, şarkılarını ezbere biliyor olabilirsiniz. İşte bu efsane grubun üyelerinden Bilgen Bengü ile tanışalım ve şarkısını dinleyelim. Bilgen Bengü, Şanar Yurdatapan tarafından başlatılan Cici Kızlar projesinde Şebnem Aksu ve Birnur Bilginoğlu ile birlikte yer alır ve Cici Kızlar oluştuğu gibi Bengü kendini bir anda 1975 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye finalinde yarışırken bulur. Grup o sene Delisin şarkısıyla katılır, şarkı Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika şarkısıyla birinciliği paylaşır ve kura'ya kalır. Kura sonucu Semiha Yankı yarışmada ülkemizi temsil etmeye hak kazanır. Tabii Cici Kızlar bizi temsil edemese de günümüze kadar ulaşan efsane bir şarkıya imza atmış olurlar. Grup üyesi Belgün Bengü'ye dönecek olursak 1976 yılında Cici Kızlar dağılınca tek başına müzik kariyerine devam eder. Şimdi kendisinden 1977 yılı çıkışlı Kendine İyi Bak parçasıyla bir eski şarkıda zaman yolculuğumuz devam edecek.

0: Sen aslıdan da güzelsin.
1: Bir eski şarkı devam ediyor.

70'lerin romantik şarkılarının hissettirdiklerini günümüzde hissettiren şarkılar yok ne yazık ki. Ve bu boşluk insanın geçmiş dönemlere özlem duymasına sebep oluyor. Sevginin en saf halini ritimlere yansıtan usta sanatçılardan Özdemir Erdoğan'a merhaba diyelim ve kendisiyle az önce bahsettiğim özlenen zamanlarda biraz mola verelim. Tabii kulak vermeden önce geçtiğimiz saat söylediğim bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer eski dönemlere ait dinlemeyi sevdiğiniz parçalar varsa radyoa.anadolu.edu.tr internet adresimizden iste çalsın butonu aracılığıyla ve dilerseniz mesajınızla birlikte bana iletebilirsiniz diyorum ve Özdemir Erdoğan'a dönüyorum. Özdemir Erdoğan aslında gurbet şarkısıyla tanıdığımız ama bunun yanında birçok efsane şarkısı olan bir sanatçı. Caz, Türk halk müziği, Anadolu rock gibi birçok türde eserler ortaya çıkarmış Erdoğan'dan 1977 yılı çıkışlı Canım Senle Olmak İstiyor albümünden Pervane parçasını dinleyelim. Kendisinin o güzel sesinden geçmiş yıllara götüren bu parçayla 101.7 Radyo A'da bir eski şarkı devam ediyor.

Resimlerle devam eden zaman yolculuğumuzda bugün gayet keyifli bir 70'ler yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Hem o dönemleri hatırlıyoruz hem de sanatçılarıyla, şarkılarıyla özlem gideriyoruz. 70'li yıllara veda etmeden önce listemdeki birkaç parçayı da sizlerle buluşturmak istiyorum. Önce müzik kariyerini 60'ların sonlarında başlatan ve şarkıları

ile daha çok 70'li yıllarda bizimle buluşan Mehmet Taner'e kulak verelim istiyorum. Kendisi az önce bahsettiğim gibi 60'lı yılların sonunda takvimler 1966 yılını gösterdiğinde Selim Özer Orkestrası'nda vokalistlik yaparken karşımıza çıkar. 1968 yılında da Kara Kediler grubunun vokalistliğini yaparken aynı zamanda Durul Gence 5 Orkestrası'nın vokalistliğini de yapar. Bir sene sonra gruplardan ayrılır ve solo çalışmalar yaparak kendi 45'liklerini çıkarmaya başlar. Şimdi o 45'liklerden birini dinleyeceğiz. Ardından yine usta sanatçılarımızdan Hümeyra ve Jonito radyonuzda yer alacak. O halde Mehmet Taner'in 1977 yılında çıkardığı Bir Zamanlar parçasıyla bu haftalık 70'leri son kez yad edelim.

101.7 Radyo Adası'nız ve mikrofon başında ben Şamil Yılmaz'la Bir Eski Şarkı devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda belki de Türk müziğinin birçok türünün temellerinin atıldığı 70'li yıllardaydık ve bu haftalık bu efsane yılları Cezayir asıllı Fransız müzisyen Jonito ile noktaladık. Şimdi programın başlarında ara verdiğimiz 80'li yıllara ait birbirinden güzel parçalar sırasını bekliyor. Bence daha fazla bekletmeden biraz da 80'li yılların ruhunu hatırlayalım. 80'li yıllarda ilk olarak bizi sanatın her dalında üretmeyi seven ve bu uğurda birçok şarkı, dizi ve filmle karşımıza çıkan 70'li yılların özlenen ismi Işıl Yücesoy karşılıyor. Yücesoy 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanat hayatına başlar. Oyunculukla başladığı bu yolculuk 1975 yılında şarkıcı olarak sahne almasıyla devam eder. Işıl Yücesoy hem 45'lik çıkarır hem de oyunculuk yapar o dönemlerde. Yücesoy o zamandan bu zamana kadar daha çok oyunculuğuyla tanınır ama tabii ki şarkıları da bol bol dinlenir. Günümüz jenerasyonu Işıl Yücesoy'u daha çok Çemberimde Gül Oya, Korkuyorum Anne, Unutursam Fısılda gibi film ve dizilerle tanıyor. Bunun yanında 2016 yılında Zamansız isimli albüm çalışmasıyla sevenleriyle buluşan Yücesoy, aradan geçen onca zamana rağmen gerçekten de zamansız olarak sanat hayatını devam ettiriyor. Şimdi kendisinin 80'lere damga vuran Seviyorum parçasıyla bir ilanı aşk dinleyeceğiz. Işıl Yücesoy Seviyorum 101.7 Radyo A'da.

Nilüfer'in yorumuyla Kayahan'ın efsane eserlerinden Mor Menekşe'ye kulak verdik ve şimdi ise kaldığımız yerden yani 80'lerden devam ediyoruz. Şimdi radyonuza Alpay'ın sesi ulaşacak ve Eylül'de gel diyecek. Alpay Ankara Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 60'lı yıllarda müzik kariyerine başlar. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yapan Alpay 1964 yılında 3 Hürel adında kendi grubunu kurar. Alpay birçok yabancı şarkıyı Türkçe'ye uyarlayarak aranjman parçalar da ortaya koyar. Bu uzun müzik kariyerine tam 22 albüm sığdırır ve günümüzde bile keyifle dinlenen şarkıları sevenleriyle buluşturur. Alpay hakkında çok bilinmeyen bir nokta daha var aslında. Kendisi lisede futbola oldukça merak besler. Ankara Demirspor'da ilk defa sahalara çıkar. Ardından Gençler Birliği Spor Kulübü'nde profesyonel futbol hayatını sürdürürken genç milli futbol takımına da seçilir. Tabii hayat onu daha önce de bahsettiğim gibi müzik kariyeriyle karşılar. Öyleyse radyonuza Alpay'ın 1987 yılında piyasaya çıkardığı Hayalimdeki Resim albümünden Eylül'de Gel parçası ulaşsın. Bu şarkı bana sevdiğinin okul yollarını gözleyen genç bir adamın duygularını hissettiriyor. Dön diye haykırıyor adeta. Alpay'ın da duygulu yorumu insanı alıp götürüyor. Umarım aynı hislerde buluşuruz. Keyifli dinlemeler.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

Burası birbirinden farklı ritimleri buluşturan frekans 101.7 Radyo A. Saatlerimiz 20'ye yaklaşıyor ve bugünlük bir eski şarkıya ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizin hiç göremediğiniz ya da görüp özlediğiniz dönemlere döndük ve efsane şarkılara kulak verdik. Gözünüzden bir film şeridi gibi geçen o yıllara bu haftalık veda ediyoruz. Ancak henüz listemdeki son şarkı çalmadı. Dilerseniz bu şarkıyı da dinleyelim ve öyle veda edelim. Bugün 13 Nisan 2023 ve aynı zamanda bizim için çok önemli bir yeri olan Türk şair Orhan Veli'nin doğum günü. Genç yaşında henüz 36'sındayken aramızdan ayrılan bu büyük usta, kısacık hayatına birçok eser ve birçok fikir sığdırır. Kendisinin vefatından sonra pek çok şiiri de bestelenir. Usta sanatçılar sayesinde de Orhan Veli'nin dizeleri yaşatılmaya devam eder. Şimdi günün önemine ithafen son şarkımızı dinleyelim istiyorum. Şarkı Orhan Veli'nin kalemiyle ve Anadolu rock türünün efsane isimlerinden Edip Akbayram yorumuyla ulaşacak radyonuza. Kendisinin 1998 yılında piyasaya çıkardığı Dün ve Bugün albümünden Vesikalı Yarim parçasıyla sizlere bu haftalık veda ediyorum. Mikrofon başında ben Şamil Yılmaz. Her perşembe saatler 18'i gösterdiğinde bir eski şarkıyla 101.7 frekansında buluşuncaya dek radyo A'yla ve müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Bir gece denizin sesini dinliyordun. Gördüm. Beni çeken bir şey vardı sende. Sonra bir kulüpte rastladım. Karşındaydım. Bakıyor ama görmüyordum.
1: Kasımpaşa'ya geldik, elimi sıktı, gene görüşelim dedi. Teşekkür ederim, senin kadar tatlı iyi bir insan görmedim dedi. Böyle içimden bir şey aktı, kalbime oturdu kurşun gibi.
2: Sizi başka türlü düşünüyordum. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
3: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
4: Geçmişe doğru yolculuğa çıkaran program Bir Eski Şarkı, her perşembe saatler 18'i gösterdiğinde Radyo A'da.
5: Radyo senin hayal gücündür.

Radyo A. Kentin en genç sesi. Radyo A. Kentin en genç sesi. Adınıza bir dilekçe var. Radyo A'da Arzu Halci her perşembe saat 20'de yazılıp da okunmayan dilekçelerinizi paylaşıyor. Arzu Halci başlıyor. Arzu Halci başlıyor.

Bir şeyin yeşermesini haddinden fazla beklemek de solmaktır aslında. Şikayetçi. Kalbin yine büyük bir buluşmanın peşine mi düştü? Yoksa sen de son kaleni kaybettin mi yine? Oysa insan son kalesini kaç kez kaybedebilir ki? Değil mi? Diğer yandan bu bizim umudumuzun, inancımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermiyor da değil. Yani hiç bıkmadan, yorulmadan hep son kaleler inşa ettiğimizi. Oysa şikayetçi alıntı cümlede de dediği gibi, bir şeyin yeşermesini haddinden fazla beklemek de solmaktır aslında. Artık duralım. Olmuyor demek ki. Demek ki başka bir yerde başka bir olur var. Ne dersin? 101.7 Radyo Burası ve mikrofonda ben Elif Yılmaz, yani Arzu Alci. Geçtim yine daktilo başına. Hazırsan sen de başlayalım yine eteğimizdeki taşları tek tek dökmeye. Arz ederim.

İncelikli bir yenilmeyi vahşi bir zafere tercih ederim. Yazarın cümlesi ne kadar anlamlı ve güzel değil mi şikayetçi? Hayatımızın birçok anında bunu yaşadık. Ama incelikli bir şekilde olay yerinden ayrıldık. Kavga etmemek, masaları devirmemek zordu elbette. Karşı taraf kendi kazandı sanıyor. Hiç önemli değil. Sen, ben biliyoruz gerçeği ve kutluyorum bizi. Aynı zamanda da arz ediyorum. Şehrin en iyisi 101.7, radyo burası ve Arzu Alcı programı başladı. Gece dilek ve şikayetleri bırakmaya devam ediyor.

Radyo A. 101.7. Dileklerimin dikkate alınmasını, bilgilerinizi arz ederim.